tepsi çeni e ulikmam esmiz ditkos argi guardi çem fiz ragat mgerodio

Ulya Münger dertsiz bir savanış. Aset silamasız bir ve sağlam ebi. Ora sevdiğin kalıl samarış. Tuarkan adam et yasam nebi. Gera pevridam çekidir sağlamış. Zebze kovu ile bit, savse kordeviya, kalbim çurçur müziye sana. Titkosu var reis, ses kalbim onsdeyi.